Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarın tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza e poze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevece seve kalatine çen sale kabı gice seri fenanı darayı. Tırra ve kol ezeri hurbu kutu peşyan şare ve hamayı. Suret etel ya mı kalışine hine bu nesru sermayı. Sev yek saat emrin be çenti.

0: Allahım
1: Bekri.
0: Selamun aleyküm abi.
1: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
0: Nasılsın?
1: Bekri.
0: Efendim.
1: Tayyara. Kule plaza akım kabile iki akısisi. Bela kadar hatı çay koş bu kirli de çirki. Haydi kirim haydi.
2: La bela kirirani ma harcay. Kalesi uy gahu gahu.
3: La ya kirimi la. Çayli adına. Gher çayli adkum. Enta zhugha. Şuf şlon

0: Rouge, non, rouge. Non, donne.
1: Konuşalım.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bidulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan bir ribertiye u gele xoran ezbe strani juan ra

Baş Kurd Kurdistan'ı ra. Uşme forte nu. Esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

buraya çağırma. Bakın ya dedi la işaret edesler. Kusum edeli dersim acelil cümle dersim acı orayım. Ne dişi elleri bir sene reklam rüzünü yeke kurmaca yeke aceme yeke. Allah'ın sonrası bir açımın ucum yandaş yedi tırken mi diyeke. Ben de la bir çağırma ki la biz bir teyli çapın verece porke canan kandile. Gerdanlar acı otak kandırıyam tabi çartıyla yapın mı sen aşka faizli bir ömür atarıp değerdir bazı bir adı fırıkken mi nefes ehvabi dina barış gülüyam. Mesela Kuda Tavani dedi ki Rami Sani gildi ve Levi Şekir'in yanağı ve Ahmet İbni Terzi'ydi hakimi. Şemre'de Arabi Halukat dedi geldi ne kapkap geber Guhara le Kerem kim gel yaban oğlu no çıkavurin. Mesir ve tere tutarız bağırı rakot yap şemre hiyalı kımakin rıge vay del. Vay del vay del vay del vay del vay del vay del vay del. Surası bir rabine bayi kurul bayi şer kurul bayi garbi çöpür rasime tegimine. Aziz şümini cem yangazıyı da acem emdiye kapın zira ve çöpün zeyce porkeşin nav kandile gerden zire. Panani doktora ki devlet ecvedatı ya çanta ki destana kut ya hiyalu kama.

Dişlerine götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice seri penanı darayı. Tırra ve kol ezeri hurbu kutu peşi aşarı ve hamayı. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermayı. Sed yek saat emrim ve çenti.

me hapsale mi tamamen de hesiru abdale ve der imane bavete me gelo ve esmin emrede sehvavete navar resul ya. Müsefada tavanı dikim ramişane gildi megulü ya.

çamur et çama. Bakın ya dedi la işaret et. Estağız bu şüme dedi dersim aciliz şüme dersim acı orayım. Ne diş şehirleri bir sefer ve kamerun üstünü yeke kurmaca yeke acıma yeke. Allah Resulü'nü bir açımın üzerim yandaşı yedi Türkiye mi diye ki ben zira ve çabı ki lafız mı teyli çapıl bir ece porke jana kandile. Gerden de racu da kondurayım tabi çartıyla bildim mi sen aşka faizli bir vermir antara teyder bazı bir adı fırı kemine ve seyhavi dina barış gülüya. Mesela kuda tavan edi kim Rami Şan'ı gildi ve leve şekerin yanakı ve Ahmet ile terzeyle hakimi. Şemli edi Arabi halukat dedi gerden ekhap kap geber kuharam leye kerem kim geliye bağlı okun o çıkavurin. Mesut ve terezu terez bağırır akvat yavşamın akhiye alıkı makin rıkkı vay del. Vay del vay del vay del vay del vay del vay del vay del. Akhle le arabe misur rasu bir rabine abbaye kurul bayi şer kurul bayi garbi çöpür rasu mette yegimine. Aziz şümin ucem yangazıyı da acem emdiye kapın zira ve çöpün zireyce porkeşin nav kandile gerden zire. Panani doktora ki devlet ecve datı ya çanta ki destana kut ya hiyal uka ma kader umere kader de kul atavle ceme. Be zalim etiniz hani gel o besmin yeferi dirabim şemine kalı kalı cehdele meleme. Hak salimi tamam ezi heyeşkülü abdali lider imanı bavetse me gel o besmin emre de sehvavidin ağır resul ya. Bişer kudat tavan edikim Rami Şan'ın gildi me gülü ya nâve Muhammed ile.

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülle, kes kuş sorun dera min.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin behesta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gelefar az vest

Ey evina dilimin Roniya çavimin Min biriya tekirli Kes kuy soru deramın

Heca Mahmud Kızılcu'ya ye, une cuhaniya ko, diciye başta, dicivine başta, reberya başta, bidin derbaskirini, vallahi cuhani diçe, koşmani, ehtiyari te.

Eren ezim malım harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, ve eren ezim malım harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, ve eren ezim malım harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veran ezim malım harap.